0: Bilen de eyaletlik yapıp baksat ötküzmeyiz. Kevez terişine razı buldunuz mu bizim? Kevez terişimiz deyin.
1: Razı buldum. Yani tarımın kesiyi yakışan ikinden. Ondan aşağıdan şeyden.
0: Tarımda yani suyu yakışıyor yani.

0: yaylaqlar bek kanı olan eke. Onluq da saytı tüge bir yeri tımaydı ve bana kuklamaydı mı konuşurum kalın.
1: Zey mağmın şahay中寻找十几分落的犹如大海

0: 在西域历史文明探险发现史上，楼兰和尼雅一直都是充满宝藏传奇和诱惑的地方。在楼兰遗址西南方向1000公里的塔克拉玛干沙漠腹地，1901年，英国人斯坦因在尼雅河附近发现了这个被黄沙掩埋的古城，便以尼雅为它命名。后经史学家们考证，尼雅就是汉代的精绝。2000多年前，这里应是水草丰茂、人丁兴旺的绿洲城郭。
1: Мы не хотим, чтобы мы были в Мунане. 360 günün asası 300 günde buran çıkıp durdu bir yerde. Bir yerde buran belki çıkandı ki ama şimal tripten çıkıp durdu buran. Şuna manima kodayıp kılıçtım ama şu dönümün ona çok rulu var ama bunu hani.
0: Zay Niya ve Kuhu Dao ve Lü, Nanbey cin 30 公里 左右的 区域里, 遍布着 佛塔, 寺院, 官署, 住宅群、田园、冶铁作坊和墓地等古代遗存百余处，每一处似乎都暗示着河流的信息。精绝和塔里木河流域的城郭一样，坐落在支流或细小河川的旁边。这样的布局便于人们有效获取和利用水资源。
1: Çaruğu çıtıklayan, dikhan çıtıklayan, birler küçük yaşıga demirken, şu zamanda mı? Bir yerine her kıl, her bir edemiş gelirse azrak olsun mu, bagayet güzüp oturtken, bir yerde. Miviçiyü de etmez, başka orman da etmez mi? Aa, tirek de etmez mi? Aa, nait uzun getken. Aynı, aa, yığılırsa kışta. Bunun oltuğalımın ait. Öğünümü sağan değil mi? Müstehkem sağan. Hazır kadar öğünün izni alır saklanıp kalabalıyım.
0: Burası ise Niya İçin'in bir bir portal yöğün. 1000 年前的 portal 根木 依旧整整齐齐匍匐